0: Evet, geçeceğim ben. Hani onu paylaşıyorsun. Herkesi yarmıyor ama almayı lanmıyor. Sağ Possible to call one 5829 Let me repeat.
1: Yeah, what are you going with again?
0: Hey, man,
1: yes, can you repeat it? I wasn't ready.
0: Possible to call one 5829